the domoni sani osunta krache nansu minu ya mensuro seita indie oyu wifo nansu hudi ya fano kredie tina sisumu nyanko pon senti nise yinyamia yene namu oyu nyamia otiasi.

sen yanısına vermeydinin katı homamin umyelu. Ni wona mayen su se ama frafati se ye yen su se ya sebidia. Adi ene si unkwan se yen tu barime honyom. Ya beton honyom ni akane ni onyama chrese oyu nyame. Akwa si tu nyame honyom.